Hatta Leysan Babakar Mangli'deki bu bağ. Babakar diyor Asya Arbit. Yem bu modern kanu beril. Mangli'nin bu bağ mı geçin onu tüyonuş. Merci beaucoup Babakar.